0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Toroslardan rahmetli Hakan Hüseyin Hanırma. Gök gürültün, yağmurun, senlerle. Adanan, memleketim.